0: Radyo Derdimendis ekskluzivi.
1: Vincecebs is Paulops ipove. Radyo Derdimendi.